Ben buraya kaç... Ben buraya kaç... Ben buraya... Ben buraya kaç... Kaç... Buraya kaç...